0: Was? Şevbaştuhu. Hoş geldiniz. Sevabim, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek, güzel şarkılardan oluşturulmuş
1: bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan hoş geldiniz.

0: bahçaya. Öhöp! Boş, derin mobilya tut bahçaya tayin. Değer el veri destekevi. Avaş like ve video aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemiji defhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatoybete duşako ve duşako bolif. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete ve khawako kil. Devir jobim ve. Seradona peşangiyet mepken el havliri ve selimaniye ve duhut.
1: Havin ata kuşturu kazanca tazidatıra. Huda sardar ki bireka whatsabi freke bu derfeta bir neveya khalatin dezbeci. U bu pişikdari kirne tiro pişkanda bu se geçten nayab u se trombelin BMW X5. Da ice cream'in bikra u eke bellaş
0: mı? Deme babet heta ser mobilyata edip du mahikat. Aferin sadar. Tene bu sadar.